nana mamadu. Shadi shadiye ya burabi. Oh shadiye fulana mamadu. Eni shadiye fulana mamadu. Shadi shadiye bambara ketuni.